0: Balıkta tasarruf reformu kabul edildi. Favenin cazip şirket hedefi.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
3: Talat Kaya.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 10 Temmuz Cuma. Radyo Kassel'den merhaba. Almanya'da bugün birçok tartışmanın merkezinde aynı soru var. Krizin ve tasarruf politikalarının yükünü kim taşıyacak? Hastalardan çalışanlara, kiracılardan sosyal yardım alanlara kadar milyonlarca insanı ilgilendiren gelişmeleri ele alacağız. Mikrofonda ben Talat Kaya. Gündemin öne çıkan başlıklarıyla birlikteyiz. Almanya'da uzun süredir tartışmalara neden olan sağlıkta tasarruf paketi beklendiği gibi Bundestag'da kabul edildi. Oylamada 319 milletvekili evet, 286 hayır oyu verdi. 4 vekil çekimsel kaldı. SPD, CDU, CSU hükümeti tarafından hazırlanan yasa 2027 yılında sağlık sigortalarının artan harcamalarını frenlemeyi ve yeni prim artışlarını önlemeyi hedefliyor. Bunun için muayenehaneler, klinikler, eczaneler ve ilaç sektöründe harcama kısıtlamaları. İlaçlar için daha yüksek katkı payı. Eşlerin ücretsiz aile sigortasına yönelik kısıtlamalar öngörülüyor. Sosyal yardım kuruluşları reformun hastanelerde tedavi kalitesini düşüreceği, sigortalılar ve hastalar için ek yükler yaratacağı konusunda uyardı. Günün ilerleyen saatlerinde Bundesrat da reformu ele alacak. Yasa onay gerektirmediği için Bundesrat'ın reformu tamamen durdurma yetkisi

0: yok. Ancak süreci Vermittlungsausschuss'a, yani arabuluculuk komisyonuna göndererek yavaşlatabilir. Fakat şu an için böyle bir çoğunluğun oluşması beklenmiyor. Sağlık sisteminde tasarruf tartışmaları hastaları ve sigortalıları ilgilendirirken benzer bir soru şimdi sanayinin kalbinde, Volkswagen'de soruluyor. Tasarrufun bedelini kim ödeyecek? Volkswagen'ın 2030'a kadar dünyanın en cazip otomobil şirketi olma hedefi şirket içinde büyük bir tartışma başlattı. İyi de cazipliğin faturasını kim ödeyecek? Yönetimin verimlilik ve karlılık vurgusu yapması nedeniyle çalışanlar ve sendikalar bu dönüşümün bedelinin emekçilere çıkarılmasından endişe ediyor. Denetim kurulu toplantısından fabrika kapatmaları veya işten çıkarmalar konusunda net bir karar çıkmadı. Ancak kulis bilgilerine göre Emden, Hannover, Zwickau ve Neckarsulm tesislerinde üretimin kademeli olarak durdurulması değerlendiriliyor. Bu süreçte dünya genelinde on binlerce çalışanın işini kaybedebileceği konuşuluyor. Şirket Avrupa pazarındaki daralma, Çin'deki satış kayıpları ve küresel rekabet baskısını gerekçe gösteriyor. Sendikalar ise bu sorunların faturasının çalışanlara kesilmesine karşı çıkıyor. En büyük endişe yaklaşık 8 bin insanın çalıştığı Zwickau fabrikası için yaşanıyor. Olası bir kapanmanın bölgedeki tedarik zincirini ve yerel ekonomiyi ağır şekilde etkileyeceği belirtiliyor. Volkswagen'daki tasarruf tartışması artık yalnızca şirket içi bir mesele olmaktan çıkıp Almanya'nın sanayi politikası ve istihdam geleceği açısından kritik bir sınava dönüşmüş durumda. Otomotiv sektöründe istihdam tartışmaları sürerken çalışma yaşamını ilgilendiren bir başka önemli başlık da mini job sisteminin geleceği. Almanya'da yaşlılık güvencesi komisyonunun milyonlarca kişinin çalıştığı mini job sistemindeki vergi ve sosyal sigorta ayrıcalıklarının kaldırılması yönündeki önerisi tartışma yarattı. Perakende gastronomi, otelcilik, tarım ve çeşitli hizmet sektörlerini temsil eden işveren örgütleri öneriye sert tepki gösterdi. İşverenlere göre mini job sisteminin kaldırılması ya da maliyetinin artırılması hem çalışanları hem de işletmeleri olumsuz etkileyecek. Özellikle perakende, restoran, otelcilik ve temizlik sektöründe mini job çalışanlarının önemli bir yer tuttuğu belirtilirken bu sistemde yapılacak değişikliklerin personel açığını büyüteceği, hizmetlerin aksamasına ve birçok kişinin ek gelirini kaybetmesine yol açabileceği ifade ediliyor. Komisyon ise mini job sisteminin sosyal güvenlik yapısını zayıflattığını savunuyor. Bu nedenle mini job çalışanlarının emeklilik sigortasına dahil edilmesini, vergi ve sigorta avantajlarının kaldırılmasını, uygulanan %2'lik verginin %5'e çıkarılmasını ve istisnanın yalnızca öğrenciler için geçerli olmasını öneriyor. İşveren örgütleri ise bu değişikliğin Almanya ekonomisine uzun vadede zarar vereceğini belirtiyor. Onlara göre mini job sistemi özellikle öğrenciler, emekliler, çocuk sahibi ebeveynler ve ek gelir elde etmek isteyen çalışanlar için iş ve özel yaşamı dengeleyen önemli bir esnek çalışma modeli olmayı sürdürüyor. Ekonomi ve çalışma yaşamındaki tartışmaların ardından şimdi milyonlarca insanı doğrudan ilgilendiren konut sorununa bakalım. Almanya'da her gün 71 sosyal konut yok oluyor. Bu ne anlama geliyor? Dar gelirli aileler için uygun fiyatlı konut seçeneğini her gün biraz daha azaltıyor. Anlamı bu. Almanya genelinde kiralık ev fiyatları hızla yükselmeye devam ederken dar gelirli ailelerin sığınabileceği son liman olan sosyal konutların sayısı alarm veriyor. Hükümetin güncel verilerine göre Almanya genelindeki toplam sosyal konut sayısı yaklaşık 1 milyona kadar gerilemiş durumda. Bu durum ülkenin yakın tarihindeki en düşük seviye olarak kayıtlara geçti. Uzmanların hesaplamalarına göre Almanya matematiksel olarak her gün ortalama 71 sosyal konutun statüsünü kaybetmesine sahne oluyor. Yıllık bazda incelendiğinde ise sadece son bir yıl içinde 57 binden fazla daire sosyal konut statüsünden çıktı. Haber ajanslarının derlediği bilgilere göre bu hızlı erimenin arkasında sistemin yasal işleyişi yatıyor. Almanya'da devlet inşaat firmalarına ucuz kredi veya teşvikler vererek konut inşa ettiriyor. Bunun karşılığında ev sahipleri daireleri 20 ile 30 yıl boyunca sadece dar gelirli vatandaşlara devletin belirlediği düşük fiyatlardan kiralamayı taahhüt ediyor. Ancak bu yasal süre sona erdiğinde ev sahiplerinin üzerindeki fiyat kısıtlaması otomatik olarak kalkıyor. Süresi dolan daireler serbest piyasa koşullarına geçiyor ve kiralar bir gecede fırlayabiliyor. Yılda ortalama sadece 27 bin yeni sosyal konut inşa edilebilirken sistemden çıkan konut sayısı bunun iki katını aşıyor. Sendikalar ve kiracı hakları savunucuları bir kere sosyal konut olan bir yer sonsuza kadar sosyal konut kalmalı ilkesinin anayasal güvenceye alınmasını ve kamusal konut şirketlerinin acilen devreye sokulmasını talep ediyor. Sosyal konut sayısı her geçen gün azalırken kira krizine karşı öngörülen çözümler de siyasi tartışmaların merkezinde yer alıyor. Şimdi de Berlin'de yeniden gündeme gelen kamulaştırma tartışmasına bakalım. Almanya'da koalisyon hükümetinin konutların kamulaştırılmasını eyalet düzeyinde yasaklamayı planladığı yönündeki karar tartışma yarattı. Konutların kamulaştırılması için kampanya yürüten Deutsche Wohnen und Co. Enteignen adlı şirketin koalisyon komitesinin geçen hafta aldığı kararla hükümetin eyaletlerin bu yönde adım atmasını federal bir yasayla engellemeyi hedeflediğini açıkladı. Girişime göre bu adım Berlin'de yapılacak seçimler öncesinde konutların kamulaştırılmasına ilişkin halk oylamasını fiilen geçersiz kılmayı ve Alman Anayasası'nın kamulaştırmayı düzenleyen 15. maddesini sınırlandırmayı amaçlıyor. Girişim, hükümetin bu tutumunun kamulaştırmanın kira krizine karşı uygulanabilir bir çözüm olduğunu gösterdiğini savundu. Hazırladıkları yasa taslağıyla uygulama için gerekli hukuki zemini oluşturduklarını belirten girişim, hükümetin şimdi bunu engellemeye çalıştığını öne sürdü. Açıklamada hükümet, büyük emlak şirketleri ve gayrimenkul lobisinin çıkarları doğrultusunda hareket etmekle suçlandı. Berlin'deki demokratik halk oylamasına müdahale edildiği savunulan açıklamada, bu yaklaşımın demokrasi anlayışı açısından da ciddi soru işaretleri yarattığı ifade edildi. Değerli dinleyiciler, böylece bir haftanın daha sonuna geldik. Haberlerimizi yayın süremize uygun olarak özetleyerek aktarıyoruz. Haberlerin ayrıntılı hallerine ve gün boyunca yayınlanan diğer gelişmelere www.radyokassel.de internet sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Sağlıklı ve neşeli bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle. Pazartesi günü canlı yayında buluşuncaya kadar hoşça kalın ama mutlaka merakla kalın.
1: Radyo Kassel.
2: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
4: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

0: sağlıkta tasarruf reformu kabul edildi. FAVE'nin cazip şirket hedefi.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 10 Temmuz Cuma. Radio Kassel'den merhaba. Almanya'da bugün birçok tartışmanın merkezinde aynı soru var. Krizin ve tasarruf politikalarının yükünü kim taşıyacak? Hastalardan çalışanlara, kiracılardan sosyal yardım alanlara kadar milyonlarca insanı ilgilendiren gelişmeleri ele alacağız. Mikrofonda ben Talat Kaya. Gündemin öne çıkan başlıklarıyla birlikteyiz. Almanya'da uzun süredir tartışmalara neden olan sağlıkta tasarruf paketi beklendiği gibi Bundestag'da kabul edildi. Oylamada 319 milletvekili evet, 286 hayır oyu verdi. 4 vekil çekimsel kaldı. SPD, CDU, CSU hükümeti tarafından hazırlanan yasa 2027 yılında sağlık sigortalarının artan harcamalarını frenlemeyi ve yeni prim artışlarını önlemeyi hedefliyor. Bunun için muayenehaneler, klinikler, eczaneler ve ilaç sektöründe harcama kısıtlamaları. İlaçlar için daha yüksek katkı payı. Eşlerin ücretsiz aile sigortasına yönelik kısıtlamalar öngörülüyor. Sosyal yardım kuruluşları reformun hastanelerde tedavi kalitesini düşüreceği, sigortalılar ve hastalar için ek yükler yaratacağı konusunda uyardı. Günün ilerleyen saatlerinde Bundesrat da reformu ele alacak. Yasa onay gerektirmediği için Bundesrat'ın reformu tamamen durdurma yetkisi yok. Ancak süreci Vermittlungsausschuss'a yani arabuluculuk komisyonuna göndererek yavaşlatabilir. Fakat şu an için böyle bir çoğunluğun oluşması beklenmiyor. Sağlık sisteminde tasarruf tartışmaları hastaları ve sigortalıları ilgilendirirken benzer bir soru şimdi sanayinin kalbinde, Volkswagen'de soruluyor. Tasarrufun bedelini kim ödeyecek? Volkswagen'ın 2030'a kadar dünyanın en cazip otomobil şirketi olma hedefi şirket içinde büyük bir tartışma başlattı. İyi de cazipliğin faturasını kim ödeyecek? Yönetimin verimlilik ve karlılık vurgusu yapması nedeniyle çalışanlar ve sendikalar bu dönüşümün bedelinin emekçilere çıkarılmasından endişe ediyor. Denetim kurulu toplantısından fabrika kapatmaları veya işten çıkarmalar konusunda net bir karar çıkmadı. Ancak kulis bilgilerine göre Emden, Hannover, Zwickau ve Neckars Ulm tesislerinde üretimin kademeli olarak durdurulması değerlendiriliyor. Bu süreçte dünya genelinde on binlerce çalışanın işini kaybedebileceği konuşuluyor. Şirket Avrupa pazarındaki daralma, Çin'deki satış kayıpları ve küresel rekabet baskısını gerekçe gösteriyor. Sendikalar ise bu sorunların faturasının çalışanlara kesilmesine karşı çıkıyor. En büyük endişe yaklaşık 8 bin insanın çalıştığı Zwickau fabrikası için yaşanıyor. Olası bir kapanmanın bölgedeki tedarik zincirini ve yerel ekonomiyi ağır şekilde etkileyeceği belirtiliyor. Volkswagen'daki tasarruf tartışması artık yalnızca şirket içi bir mesele olmaktan çıkıp Almanya'nın sanayi politikası ve istihdam geleceği açısından kritik bir sınava dönüşmüş durumda. Otomotiv sektöründe istihdam tartışmaları sürerken çalışma yaşamını ilgilendiren bir başka önemli başlık da mini job sisteminin geleceği. Almanya'da yaşlılık güvencesi komisyonunun milyonlarca kişinin çalıştığı mini job sistemindeki vergi ve sosyal sigorta ayrıcalıklarının kaldırılması yönündeki önerisi tartışma yarattı. Perakende gastronomi, otelcilik, tarım ve çeşitli hizmet sektörlerini temsil eden işveren örgütleri öneriye sert tepki gösterdi. İşverenlere göre mini job sisteminin kaldırılması ya da maliyetinin artırılması hem çalışanları hem de işletmeleri olumsuz etkileyecek. Özellikle perakende, restoran, otelcilik ve temizlik sektöründe mini job çalışanlarının önemli bir yer tuttuğu belirtilirken, bu sistemde yapılacak değişikliklerin personel açığını büyüteceği, hizmetlerin aksamasına ve birçok kişinin ek gelirini kaybetmesine yol açabileceği ifade ediliyor. Komisyon ise mini job sisteminin sosyal güvenlik yapısını zayıflattığını savunuyor. Bu nedenle mini job çalışanlarının emeklilik sigortasına dahil edilmesini, vergi ve sigorta avantajlarının kaldırılmasını, uygulanan %2'lik verginin %5'e çıkarılmasını ve istisnanın yalnızca öğrenciler için geçerli olmasını öneriyor. İşveren örgütleri ise bu değişikliğin Almanya ekonomisine uzun vadede zarar vereceğini belirtiyor. Onlara göre mini job sistemi özellikle öğrenciler, emekliler, çocuk sahibi ebeveynler ve ek gelir elde etmek isteyen çalışanlar için iş ve özel yaşamı dengeleyen önemli bir esnek çalışma modeli olmayı sürdürüyor. Ekonomi ve çalışma yaşamındaki tartışmaların ardından şimdi milyonlarca insanı doğrudan ilgilendiren konut sorununa bakalım. Almanya'da her gün 71 sosyal konut yok oluyor. Bu ne anlama geliyor? Dar gelirli aileler için uygun fiyatlı konut seçeneğini her gün biraz daha azaltıyor. Anlamı bu. Almanya genelinde kiralık ev fiyatları hızla yükselmeye devam ederken, dar gelirli ailelerin sığınabileceği son liman olan sosyal konutların sayısı alarm veriyor. Hükümetin güncel verilerine göre Almanya genelindeki toplam sosyal konut sayısı yaklaşık 1 milyona kadar gerilemiş durumda. Bu durum ülkenin yakın tarihindeki en düşük seviye olarak kayıtlara geçti. Uzmanların hesaplamalarına göre Almanya matematiksel olarak her gün ortalama 71 sosyal konutun statüsünü kaybetmesine sahne oluyor. Yıllık bazda incelendiğinde ise sadece son bir yıl içinde 57 binden fazla daire sosyal konut statüsünden çıktı. Haber ajanslarının derlediği bilgilere göre bu hızlı erimenin arkasında sistemin yasal işleyişi yatıyor. Almanya'da devlet inşaat firmalarına ucuz kredi veya teşvikler vererek konut inşa ettiriyor. Bunun karşılığında ev sahipleri daireleri 20 ile 30 yıl boyunca sadece dar gelirli vatandaşlara devletin belirlediği düşük fiyatlardan kiralamayı taahhüt ediyor. Ancak bu yasal süre sona erdiğinde ev sahiplerinin üzerindeki fiyat kısıtlaması otomatik olarak kalkıyor. Süresi dolan daireler serbest piyasa koşullarına geçiyor ve kiralar bir gecede fırlayabiliyor. Yılda ortalama sadece 27 bin yeni sosyal konut inşa edilebilirken sistemden çıkan konut sayısı bunun iki katını aşıyor. Sendikalar ve kiracı hakları savunucuları bir kere sosyal konut olan bir yer sonsuza kadar sosyal konut kalmalı ilkesinin anayasal güvenceye alınmasını ve kamusal konut şirketlerinin acilen devreye sokulmasını talep ediyor. Sosyal konut sayısı her geçen gün azalırken kira krizine karşı öngörülen çözümler de siyasi tartışmaların merkezinde yer alıyor. Şimdi de Berlin'de yeniden gündeme gelen kamulaştırma tartışmasına bakalım. Almanya'da koalisyon hükümetinin konutların kamulaştırılmasını eyalet düzeyinde yasaklamayı planladığı yönündeki karar tartışma yarattı. Konutların kamulaştırılması için kampanya yürüten Deutsche Wohnen und Co. Enteignen adlı şirketin koalisyon komitesinin geçen hafta aldığı kararla hükümetin eyaletlerin bu yönde adım atmasını federal bir yasayla engellemeyi hedeflediğini açıkladı. Girişime göre bu adım Berlin'de yapılacak seçimler öncesinde konutların kamulaştırılmasına ilişkin halk oylamasını fiilen geçersiz kılmayı ve Alman Anayasası'nın kamulaştırmayı düzenleyen 15. maddesini sınırlandırmayı amaçlıyor. girişim, hükümetin bu tutumunun kamulaştırmanın kira krizine karşı uygulanabilir bir çözüm olduğunu gösterdiğini savundu. Hazırladıkları yasa taslağıyla uygulama için gerekli hukuki zemini oluşturduklarını belirten girişim, hükümetin şimdi bunu engellemeye çalıştığını öne sürdü. Açıklamada hükümet, büyük emlak şirketleri ve gayrimenkul lobisinin çıkarları doğrultusunda hareket etmekle suçlandı. Berlin'deki demokratik halk oylamasına müdahale edildiği savunulan açıklamada, bu yaklaşımın demokrasi anlayışı açısından da ciddi soru işaretleri yarattığı ifade edildi. Değerli dinleyiciler, böylece bir haftanın daha sonuna geldik. Haberlerimizi yayın süremize uygun olarak özetleyerek aktarıyoruz. Haberlerin ayrıntılı hallerine ve gün boyunca yayınlanan diğer gelişmelere www.radyokasel.de internet sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Sağlıklı ve neşeli bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle. Pazartesi günü canlı yayında buluşuncaya kadar hoşça kalın ama mutlaka merakla kalın.
3: Radyo Kassel.
4: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
5: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.